benim sevdalı başım. Ah benim dünya telaşım. Ah benim sarhoşluğum. Ah çılgın yüreğim. Sus artık uslan.

severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayali. Seni görmek için geri geldim, sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim, bitmez demiştim, bitmedi.

0: geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir. Şampiyonuz,
1: şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Reklam.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.476 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.27, euro 53.80'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.478, çeyrek altın 10.985 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
5: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 53 kötü, Ankara 51 kötü, İzmir 77 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 31 orta ve Diyarbakır 53 ile kötü seviyelerde seyredecek.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji

Devamı var, bitmedi aşkımız dedi. Büyük Usta Kayahan keyifli şarkısıyla bizimleydi. Devamı var dinledik. Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'den. Salı sabahından günaydınlar. Tüm zamanların en iyilerini dinlemeye hazır mısınız? Tabii ki konuşacak çok şey var. Hayatta, dünyada yine neler oluyor neler. Hepsine bir bakacağız. Hoş geldiniz.

değmez dedi Muazzez Ersoy. Ülkemizden bir haber paylaşacağım. Balıkesir'de 5 yıllık boşanma davası sonuçlanan bir hanımefendi. O kadar çok mutlu olmuş ki lokma döktürüp davul zurna eşliğinde kutlama yapmış. Vallahi. Ama demek ki çok zor zamanlar geçirmişler kötü bir evlilikte demek ki. Bu kararı aldığı için mutluysa bize de hayırlı olsun mutluluklar demek düşer. Ne dersiniz?

0: Hepsi ve daha fazlası birazdan Best FM'de.
1: Reklam.
2: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır
3: sana maksimum. Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2.391.000 TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşteri

0: dinleyicilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son çerileri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
1: Chery. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: var. Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambuya tak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
1: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Hayiniz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
4: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

Çin'den bir haber var. Çin'de bir şirket, kullanıcı ile etkileşim kurdukça gelişen duygusal yapay zekaya sahip insansı bir robot tanıttı. 4 saate kadar pil ömrü varmış, Wi-Fi destekli. Erkek versiyonu 1.83 boyunda 42 kilo, kadın versiyonu ise 1.68 boyunda 35.2 kilo. Şimdi tam diyelim ki derdimizi anlatıyorsunuz, paylaştık derdimizi, tam cevap vermesini beklerken hop pil bitti. Ne yapacağız? Ya yine de bir insan lazım insanın hayatında.

0: Reklam.
1: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
2: Aşkı kalbimin.
3: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
4: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
7: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
4: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
5: iyi gelecek. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: 8.000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4.000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiyat.com.tr.
1: 1 2 3 Migros yemek 1 2 3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
3: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt.

Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Enpara.

Sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım vardı. Eşinin ailesi evin hanımını aramamış, oğullarını aramış ve kahvaltıya geleceğiz demiş. Olaylar böyle başlıyor. Hanımefendi onu aramadıkları için elime bir şey sürmedim, beni arasalar yapardım diyor. Bu arada eşi de zaten her şey gitmiş, hazır almış, hazır börekler, her şey hazır. Siz olsanız ne yapardınız? Doğru mu yapmış hanımefendi, ne dersiniz?

Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'de Bengü konuğumuzdu. Ben Duygu Kurtez. Yanınızda olmaya devam ediyorum. Bu arada 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu. Okullarda birinci dönem 14 Eylül'de başlayacak. 22 Ocak 2027'de sona erecek. 8 Şubat'ta başlayacak. İkinci dönemse 25 Haziran'da tamamlanacak. Artık bu eğitim öğretim yılının sonuna geliyoruz çünkü çok az bir zaman kaldı.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Piyasaların 15 Haziran Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %3.64 değer kazancıyla 14.446 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.28, euro 53.75'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.473, çeyrek altın 10.978 liradan alıcı buldu.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
5: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Balmumcu, Beşiktaş, Büyükdere Caddesi, Ok Meydanı, Çağlayan, Şişli, İncirli, Halıcıoğlu, Edirne Kapı, Bahçeli Evler, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Üsküdar, Harem Sahil Yolu Caddesi, Beylerbeyi, Altınizade, Uzunçayır, Acıbadem, Koşuyolu, Göztepe, Bostancı, Maltepe, Kartal, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye'de yoğunluk yaşanmakta.
4: Arvento

0: Betiz risk haritasını sunar.
1: Kastamonu Tosya yolunun 0 ve 5. kilometreleri arasında BSK serim çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Elazığ-Diyarbakır yolunun 46 ve 48. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Eskişehir-Kütahya devlet yolunun 37. kilometresindeki Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Şansa kalmaz işimiz
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Yeni saatimize de hoş geldiniz. Yapılan araştırmalar çiftlerin zamanla kimin hangi konularda daha bilgili olduğunu öğrendiğini ve bir tür ortak zihinsel dizin oluşturduğunu söylüyor. Böylece her bilgiyi ezberlemek yerine o bilgiye eşi aracılığıyla nasıl ulaşacaklarını bilerek zihinsel yüklerini hafifletiyorlarmış. Bu arada daha az şey bilenin kafası daha rahat olacak. Çok zorlamayacak kendini. Öyle oluyor değil mi?

0: hepsi ve daha fazlası birazdan Best FM'de.
1: Reklam. Benim bankam İş Bankası.
2: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL

0: Bankası.
1: Ben bu bademi Akif'ten alıyorum. Akif babanı daha çok seviyor. Nereden mi biliyorum? Ona daha ucuza veriyor. Bana en az iki katına veriyor. Kesin bu. Çünkü esnaf adam. Uyanık. Akif'i hatırla.
2: 30 oldu.
3: 30 yaşına geldik. Bu yaşa kadar kalıplara sığmadık, paketlerle kafaları karıştırmadık. Basit ve net internet, TürkNet.
4: İnternet TürkNet.
5: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
6: Tek aşkı kalbimin.
7: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
8: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
9: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.

hattıyla. Tişörtler 229.99, gömlekler, bermudalar, pantolonlar 499.99 TL'den başlayan fiyatlarla. Babalar gününe özel Sıla Zenger spor ayakkabı 999.99, Philips One Blade tıraş

0: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Bir ki üç Migros yemek, bir ki üç. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

Mustafa Sandal konuğumuzdu. Uzmanlar diyor ki bir sınıfta kız öğrenci oranının yüksek olması erkeklerin disiplinsiz davranışlarını azaltarak tüm sınıfın matematik ve fen başarısını yukarı taşıyor. Vay be, işte kızların gücü. Helal olsun. Umarım kıymet biliyorsunuzdur beyler.

0: değerlendiriyor.
1: Sağ dönüşlerde yayaya yol verin. Yaya geçitlerinde yavaşlayın. Başka araçlarla aranıza mesafe koyun. Tek yönlü yollarda tabelalara bakarak ilerleyin. Sadece gerekli durumlarda korna çalın. Alkollü halde araç kullanmayın. Kullandığınız şeride dikkat edin. Hatalı sollamalardan kaçının.
0: Yiğit Akı trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı.
2: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin
1: maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
4: Aşkı kalbimi.
5: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğula.
6: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
7: Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.

0: 12 taksit fırsatı.
1: Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: The Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri

0: kat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
1: ister ol. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Reklam.

Yaz yaz yaz ve Ajda Pekkan dinledik. Best FM'desiniz. Ülkemizden güzel bir haber var. Bayburt'ta 75 yaşındaki Veysel Gider hayalini kurduğu tarih bölümünü okuyup mezun olmuş. Tebrik ediyoruz kendisini. Vallahi helal olsun. Hayallerinin peşinden koşmak isteyenlere güzel bir örnek bence. Yaş kaç olursa olsun, ne dersiniz?

0: Reklam. Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Atosun Optik'te Babalar Günü'nün özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
3: Atosun gözünde, gözler üstünde.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir.

0: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Reklam.

Serdar Ortaç radyolarınızdaydı. Araştırmalara göre eşi olmayan bir erkeğin ölüm riski eşi olan bir erkeğe göre %78 daha fazlayken kadınlarda eşli ya da eşsiz olmanın ölüm riskiyle bir ilişkisi bulunmamış. Çünkü neden? Beyler yalnız kalamıyorlar. Mutlaka bir kadın desteğine ihtiyaçları var. Ama biz her işimizi kendi kendimize halletmeyi o kadar öğrenmişiz ki fark etmiyor. Kızmayın beyler. Ama doğru söylemiyor muyum? İtiraf edin.

0: Best FM.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Bahçeköy, Büyükdere Caddesi, Beşiktaş, Şişli, Nurtepe Viyadüğü, Kağıthane, Gazi Osman Paşa, Esenler, Bayrampaşa, Bahçeli Evler, Küçükçekmece, Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Kavacık, Çamlık Kavşağı, Ümraniye, Sancaktepe, Ataşehir, Göztepe, Kadıköy, Bağdat Caddesi, Uzunçayır, Altunizade, Üsküdar ve Beylerbeyi'nde yoğunluk yaşanmakta.
1: Arvento

0: Expertise risk haritasını sunar.
1: Kastamonu Tosya yolunun 0 ve 5. kilometreleri arasında BSK serim çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Elazığ-Diyarbakır yolunun 46 ve 48. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Eskişehir-Kütahya Devlet yolunun 37. kilometresindeki Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Şansa kalmaz işiniz.
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
3: Tek aşkı kalbimin.
4: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
5: Atosun Optik'te babalar gününe özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş

0: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla.

0: Sağlıkla HDI Sigorta. Her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize
2: iyi gelecek. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: geçen geçene.
1: Beni anlayan, her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Reklam.

Deha Bilimler konuğumuzdu. Dalga dalga dinledik. Yeni saatimize de hoş geldiniz. İl olma potansiyeli en yüksek ilçeler belli olmuş. Hangileri mi? Hemen paylaşıyorum. Kırklareli'den Lüleburgaz, Tekirdağ'da Çerkezköy, İstanbul'da Silivri, Tekirdağ'da Çorlu, İstanbul'da Büyükçekmece, İstanbul'da Tuzla, Tekirdağ'da Kapaklı ve Kocaeli'nde Gebze. İl olma potansiyeli en yüksek ilçelermiş. Haberiniz olsun.

0: Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Garanti BBVA.
3: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
4: DTS uğraşır.
3: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
4: DTS ile ödenir.
3: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
4: DTS kovalar.
3: Güzel de ne bu ya DTS?
4: Dinleyelim.
5: DTS, yani doğrudan tahsil.

0: insanla yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Atosun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
6: Geçer. Geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, geçer Türkiye. QNB'ye geçer.
7: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
6: Geçer, geçer Türkiye. QNB'ye geçer.
8: Reklam.

Ebru Gündeş konuğumuzdu. Dünyadan bir haber paylaşacağım bu kez. İsviçre'de yapılan referandumun ön sonuçlarına göre ülke nüfusunu 10 milyonla sınırlandırmayı öngören düzenleme reddedildi. Hayır cevabı %55, evet cevabı ise %45 olmuş. Nasıl başaracaklardı zaten bunu? Enteresan yani. Ya da niye böyle bir şey düşündüler?

0: Reklam.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
2: Bellona. Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri

0: Çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Erikli bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Reklam.

Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'desiniz. Aşkın Nur Yengi konuğumuzdu. Yaklaşık 3000 kişi üzerinde 20 yıl süren araştırmada kahvaltıyı daha erken yapanların daha uzun yaşama eğiliminde olduğu tespit edilmiş. Haberiniz olsun. Aslında bazen üşeniyoruz. Tamam, kabul ediyorum, ama kahvaltı çok güzel bir öğün değil mi?

0: Best FM. Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 15 Haziran Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %3.64 değer kazancıyla 14.446 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.28, euro 53.75'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.473, çeyrek altın 10.978 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
4: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 71 kötü, Ankara 56 kötü, İzmir 83 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 50 kötü ve Diyarbakır 51 ile hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir, bir mutluluk
5: getir. Reklam.

0: Reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı.
2: Gel, yemin hazır kaçmasın yaz. Tatili.
1: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler. Pilot garaj şoto
1: ekspertiz. Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak.

0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakasında Sarıyer, Şehit Mithat Yılmaz Caddesi.

0: Caddesi, Büyükdere Caddesi, Beşiktaş, Şişli, Çiftecevizler Caddesi, Hiyalepaşa Bulvarı, Hastal, Bayrampaşa, Esenler, Zeytinburnu, İkiterli Kavşağı, Avcılar ve Esenyurt'ta yoğunluk var. Anadolu yakasında Beylerbeyi, Altunizade Köprülü Kavşağı, Koşu Yolu, Avrasya Tüneli, Ataşehir, İmez Köprülü Kavşağı, Ümraniye, Şileoğlu Caddesi, Çamlık ve Kavacık'ta yoğunluk yaşanmakta.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.

0: Reklam. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim. Siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz.

0: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
3: Reklam.

0: güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.510 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.30, euro 53.74'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.459, çeyrek altın 10.953 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
3: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa çıkışı yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakasında Büyükdere Caddesi, Şişli, Beyoğlu, Zeytinburnu, Cevizli Bağ, Bahçeli Evler, Bağcılar, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Kavacık,

0: Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Gölbaşı Kahramanmaraş il sınırı yolunun 20 ve 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ünye Fatsa yolunun 29 ve 31. kilometreleri arasında devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Zonguldak Devrek Mengen yolunun 35 ve 39. kilometreleri arasında üst yapı çalışmalarına başlandığından bölünmüş yolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

0: sunan Best FM'de.
1: Reklam.
0: Yılda Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için

0: puanlar ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in eli cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
4: Baba büyüksün!
3: Diyerek babasına sarılıyor.
5: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
6: Yakışanı yapar.
7: Reklam.

0: Reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.

Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum.

0: Reklam. Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basket

0: futbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
1: Baba büyüksün!
0: Diyerek babasına sarılıyor.
2: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
3: Yakışanı yapar.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Reklam.

0: Next FM. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Gölbaşı Kahramanmaraş İl Sınırı yolunun 20 ve 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ünye Fatsa yolunun 29 ve 31. kilometreleri arasında devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Zonguldak Devrek Mengen yolunun 35 ve 39. kilometreleri arasında üst yapı çalışmalarına başlandığından bölünmüş yolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.
0: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır.

0: Hesap işletim ücreti sıfır.
1: Hayır.
0: Saklama ücreti sıfır.
1: Hayır.
0: Canlı veri ücreti sıfır.
1: Hayır.
0: Siz de hemen en paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: En para, en para, bankanın güzeli.
3: Reklam.

0: Reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı.
2: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili.
1: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Benim bankam iş bankası.
4: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500

0: yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: ya hiç gelmeseydi.
1: Best of Best FM.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambuya tak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Aygaz diyorum.
6: Bankam Tombank kartıma bir.
7: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot.
0: Reklam.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.550 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.29, euro 53.80'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.469, çeyrek altın 10.971 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
5: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
6: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 71 kötü, Ankara 56 kötü, İzmir 83 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 50 kötü ve Diyarbakır 51 ile hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
5: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
7: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
8: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Büyükdere Caddesi, Banlumcu, Zincirlikuyu, Barbaros Bulvarı, Şişli, Beyoğlu, Fatih, Zeytinburnu, Bağcılar, Bahçeli Evler, Küçükçekmece, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Beylerbeyi, Çengelköy, Kısıklı, O4 Çamlıca Anadolu Kavşağı, Kadıköy, Bağdat Caddesi, Ataşehir, Anadolu Otoyolu, Ümraniye, Bostancı Köprülü Kavşağı, Kartal ve Pendik'te yoğunluk yaşanmakta.
7: Arven.

Best FM'de 1998 yılının en sevilen şarkıları. Best FM. Bir Kelam, Pervane.

Best FM'de 1998 yılının en sevilen şarkıları. Best FM. Taner, affetmedim kendimi. Bir gün

Best FM'de 1998 yılının en sevilen şarkıları. Best FM.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Reklam.

0: değerlendiriyor.
1: Sağ dönüşlerde yayaya yol verin. Yaya geçitlerinde yavaşlayın. Başka araçlarla aranıza mesafe koyun. Tek yönlü yollarda tabelalara bakarak ilerleyin. Sadece gerekli durumlarda korna çalın. Alkollü halde araç kullanmayın. Kullandığınız şeride dikkat edin. Hatalı sollamalardan kaçının. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numara...

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para.
3: Reklam.

0: Reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4. Geçen!
3: Geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
4: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
5: Reklam.

0: Best FM.
1: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
2: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 71 kötü, Ankara 56 kötü, İzmir 83 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 50 kötü ve Diyarbakır 51 ile hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
1: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji

0: Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Gölbaşı Kahramanmaraş il sınırı yolunun 20 ve 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ünye Fatsa yolunun 29 ve 31. kilometreleri arasında devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Zonguldak Devrek Mengen yolunun 35 ve 39. kilometreleri arasında üst yapı çalışmalarına başlandığından bölünmüş yolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Kedi buçuk milyonluk bir takımı kalmayacak. İhtiyaçtan dolayı kalmayacak. Kedi buçuk milyonluk kalmayacak.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambuyatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.

fiyatıyla. Tişörtler 229.99, gömlekler, bermudalar, pantolonlar 499.99 TL'den başlayan fiyatlarla. Babalar gününe özel Sıla Zenger spor ayakkabı 999.99, Philips OneBlade tıraş makinesi.

0: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
2: Reklam.

0: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Garanti BBVA. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Reklam.

0: FM. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.467 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.29, euro 53.72'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.460, çeyrek altın 10.954 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakasında Büyükdere Caddesi, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Zincirlikuyu, Gayrettepe, Şişli, Tophane, Halıcıoğlu, Bayrampaşa, Esenler, Bağcılar, Bahçelievler, Avcılar ve Esenyurt'ta yoğunluk var. Anadolu yakasında Kavacık, Şileyolu Caddesi, Ümraniye, Anadolu Otoyolu, Ataşehir, Libadiye, Kısıklı, Üsküdar ve Kadıköy'de yoğunluk yaşanmakta.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
1: Bellona, Bellona.
3: Reklam.

Hangimiz sevmedik dedi Müslüm Baba. Sevdik tabii ki Müslüm Baba. Hepimiz sevdik, doğru söylüyorsun. Şimdi özellikle beyleri ilgilendiren bir araştırmadan söz edeceğim. 172 bin kişi üzerinde yapılan bir araştırmaya göre düzenli ve kaliteli uyuyan erkekler ortalama 5 yıl daha uzun yaşayabiliyorlarmış. Hadi iyisiniz valla, uykunuza dikkat ederseniz 5 yıl daha uzun yaşama ihtimaliniz varmış.

0: Reklam.
1: Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında. Pilot garaj oto
2: ekspertiz. Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Reklam.

Ferdi Özbeğen konuğumuzdu. Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'desiniz. Ben Duygu Kurtez. Yanınızda olmaya devam ediyorum. Bilim insanları yeni kök hücre terapisiyle tip 1 diyabeti tedavi etmeyi başarmış. Güzel haberlerden bir tanesiydi. Hemen paylaşayım istedim.

0: Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Reklam.

Nilüfer dinledik. Spor dünyasından, futbol dünyasından bir haber paylaşacağım. Ülkemiz Avustralya mağlubiyetinin ardından FIFA sıralamasında ne yazık ki 5 basamak gerilemiş. 1. sırada Arjantin var. 2. sırada İspanya, 3. sırada Fransa, 4. sırada İngiltere, 5. sırada Portekiz yer almış. Biz 27. sıradayız. Ama tabii ki inanıyoruz milli takımımız başarılar yakalayacak. Önümüzde daha çok güzel maçlar var. Kalbimiz, dualarımız A milli futbol takımımızla.

0: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.497 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.29, euro 53.73'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.456, çeyrek altın 10.948 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
4: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 71 kötü, Ankara 56 kötü, İzmir 83 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 50 kötü ve Diyarbakır 51 ile hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji...

0: Anoto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Gölbaşı Kahramanmaraş il sınırı yolunun 20 ve 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ünye Fatsa yolunun 29 ve 31. kilometreleri arasında devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Zonguldak Devrek-Mengen yolunun 35 ve 39. kilometreleri arasında üst yapı çalışmalarına başlandığından bölünmüş yolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Aynen öyle dedi Ajda Pekkan. Yeni saatimize de hoş geldiniz. Dünyadan, Amerika'dan bir haber paylaşacağım. Bazı polislerin yapay zeka destekli plaka tanıma sistemini kullanarak eski sevgililerini takip ettikleri

0: Hepsi ve daha fazlası birazdan Best FM'de.
1: Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı.
3: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili.
2: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit

0: alımda geçerli 1.580.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
2: Aşkı kalbimi.
3: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri

Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA Mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın, AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katın.

0: 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
1: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in eli cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
1: Baba büyüksün!
0: Diyerek babasına sarılıyor.
2: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
3: Yakışanı yapar.
4: Reklam.

Gülben Ergen konuğumuzdu. Olmazsa olmaz haberlerimden bir tanesi yemek haberleri tabii ki. Bayılıyorum bu haberleri. Dünyanın en iyi çorbaları belli olmuş. Birinci sırada Paraguay'dan bir çorba var. Vori vori. Doğru telaffuz etmişimdir inşallah. İkinci sırada ise ülkemizden, Türkiye'den, Gaziantep'ten beyran çorbası var. 12. sırada yine ülkemizden mercimek çorbası yer almış. Daha birçok çorbamız da bu listeye girerdi bence, ne dersiniz?

0: Yola çıkmadan önce emniyet kemerinizi takınız, yolculuk esnasında trafik işaretlerine ve geçiş önceliği kurallarına uyunuz.
1: Yiğit Akı trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Bankası. Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL

0: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in eli cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
1: Baba büyük

0: daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
2: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.371.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
8: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
9: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
10: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1.000.000 TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
11: Reklam.

Derya Bedavacı konuğumuzdu. Elon Musk'tan çok şaşırtıcı bir açıklama geldi. İnsanların beyinlerine siber çipler yerleştireceğiz diyor. Peki bu çipler ne işe yarayacakmış? Görmeyenlerin görmesini, konuşamayanlarınsa konuşmasını sağlayacakmış. Bizi inanılmaz günler bekliyor gibi. Ne dersiniz?

0: Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Bu babalar gününde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
3: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor.

0: Kajo Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. Su kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol.
6: Reklam.

Araştırmalar son yıllarda bekar ve yalnız kalan genç erkeklerin sayısında çok ciddi bir artış eğilimi olduğunu söylüyor. Yalnız yaşayan erkeklerde kronik iltihaplanma ve bağışıklık çökmesi riski inanılmaz boyutlara ulaşıyormuş, haberiniz olsun. Bekar ve asosyal erkeklerin evli bireylere kıyasla yaşam sürelerinin daha kısa olduğu da ifade ediliyor. O halde hemen doğru insanı bulursanız evlenmeniz gerekiyor beyler. Haberiniz olsun, bu araştırma onu söylüyor.

0: Best FM.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
2: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun. Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun. Avrupa yakasında Maslak, Levent, Seyrantepe, Büyükdere Caddesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Beşiktaş, Çırağan Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Şişli, Zeytinburnu, Bahçeli Evler, Küçükçekmece, Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Beylerbeyi, Üsküdar, Altunizade, Uzunçayır, Göztepe, Kozyatağı, Bostancı, Maltepe, Kartal, Pendik, Ataşehir, İmes, Ümraniye, Kadıköy, Sahra-i Cedid ve Bağdat Caddesi'nde yoğunluk yaşanmakta.
1: Arvento

0: Sigorta Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Gölbaşı Kahramanmaraş il sınırı yolunun 20 ve 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Ünye Fatsa yolunun 29 ve 31. kilometreleri arasında devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Zonguldak Devrek Mengen yolunun 35 ve 39. kilometreleri arasında üst yapı çalışmalarına başlandığından bölünmüş yolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Ebru Gündeş'in en güzel şarkılarından biri Aşık radyolarınızdaydı. Tüm zamanların en iyilerini dinlemeye devam edeceğiz. Burada kalmalısınız çünkü bilim insanları da diyor ki müzik dinlemenin ağrı hissini azaltabildiği ortaya çıkmış. Yani Best FM'de kalırsanız bu güzel şarkılar hepimize iyi gelecek. Bundan şüpheniz olmasın.

0: hepsi ve daha fazlası birazdan Best FM'de.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Garanti BBVA.
4: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
5: DTS uğraşır.
4: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
5: DTS ile ödenir.
4: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
5: DTS kovalar.
4: Güzel de ne bu ya DTS?
5: Dinleyelim.
6: DTS yani doğrudan

0: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
2: Atosun Optik'te babalar gününe özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
3: Atosun gözünde, gözler üstünde.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
5: Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
3: Baba büyüksün!
2: Diyerek babasına sarılıyor.
4: Süvari'de Babalar Günü'ne özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
5: İyi akşam yapar.
6: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir,

Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor. Tek aşk.

Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Japonya ile Hollanda karşı karşıya geldi. Japonya taraftarları yine maç bitiminde çöplerini topladılar. Hollanda ile berabere kalmalarını da kutladılar. Sokaklarda kutlama yapmak için kırmızı ışığı bekliyorlar yalnız. Bakar mısınız inceliğe? Kırmızı ışık yanıyor, eğlenmeye başlıyorlar. Yeşile döndüğünde ise araçların geçebilmesi için hızlıca dağılmışlar.

0: Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.

0: 2 takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor. Aşkı
1: kalbimin. Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğlu.

0: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünürüm.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere kaçırılmayacak ürünler.

0: 399.99, spor ayakkabılar 699.99 TL'den başlayan fiyatlarla 5 aya varan taksitle mağazalarımızda ve çetinkaya.com.tr'de. Çetinkaya.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir, bir mutluluk
3: getir. Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katıl-

0: Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
3: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: hale geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot.

0: Ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
6: Reklam.

şov yapma dedi Nilüfer. Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'desiniz. Bu arada 2030 yılına kadar dünya genelinde 60 yaş ve üzerindeki nüfusun 1 milyardan 1,4 milyara çıkması ve genç nüfusu geride bırakması bekleniyormuş. Büyüklerimiz başımızın tacı, onlardan öğreneceğimiz çok şey var. Ne dersiniz?

0: güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.497 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.29, euro 53.73'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.456, çeyrek altın 10.948 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
4: Hep seninle.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 71 kötü, Ankara 56 kötü, İzmir 83 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 50 kötü ve Diyarbakır 51 ile hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji

0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakasında Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Seyrantepe, Maslak, Büyükdere Caddesi, Beşiktaş, Şişli, Ok Meydanı, Çağlayan, Nurtepe, Bağcılar, Bahçeli Evler, Esenler, Esenyurt, Küçükçekmece ve Avcılar'da yoğunluk var. Anadolu yakasında Altunizade, Uzunçayır, Göztepe, Yeni Sahra, Küçükyalı, Bostancı, Kozyatağı, Ataşehir, Ümraniye, Kabacık, Maltepe, Kartal ve Kadıköy'de yoğunluk yaşanmakta.
0: Arvento

0: Expertise risk haritasını sunar.
1: Gölbaşı Kahramanmaraş il sınırı yolunun 20 ve 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ünye Fatsa yolunun 29 ve 31. kilometreleri arasında devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Zonguldak Devrek Mengen yolunun 35 ve 39. kilometreleri arasında üst yapı çalışmalarına başlandığından bölünmüş yolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Yeni saatin açılışında Ajda Pekkan dinledik. Düğünlerde yeni bir dönem başlamış. Tiyatral nikah memurları. Nikah memuru gibi cübbe giyen oyuncuların törenleri yönettiği yeni bir hizmetmiş bu. Düğün sektöründe ilgi görmeye başlamış. Fiyatlar 6 bin liradan başlayıp 23 bin liraya kadar yükseliyor.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
5: Tek aşkı kalbimin.
6: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğula.

0: Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.

0: 30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
1: Atılsın gözünde, gözler üstünde.
0: Reklam.

Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'desiniz. YKS maratonunda geri sayım artık başladı. Sınavın birinci oturumu olan TYT 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak. YKS'nin ikinci oturumu olan alan yeterlilik testleri ise 21 Haziran Pazar günü saat 10.15'te gerçekleşecek. Sınavın üçüncü ve son oturumu olan yabancı dil testi ise aynı gün 21 Haziran'da saat 15.45'te başlayacakmış. Benden söylemesi.

0: Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan.

0: Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim. Siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepimize iyi
1: gelecek. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
2: Reklam.

Nazan Öncel konuğumuzdu. Araştırmalara göre ağır travmalar ve çevresel stresler epigenetik değişimler yoluyla gelecek nesillerin sağlığını etkileyebilen biyolojik izler bırakıyormuş. Ne enteresan şeyler oluyor şu hayatta.

0: Reklam. Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco-G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
3: ister ol. Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
6: Bir, iki, üç, Migros Yemek, bir, iki, üç. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
7: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: yesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye. QNB'ye geçer. Sıllanda geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Reklam.

haber konuğumuzdu. Dünyadan bir haber paylaşacağım bu kez. Japonya'da bebeklerin ağlama seslerini analiz ederek ağlamanın nedenini tespit edebilen bir yapay zeka geliştirilmiş. Ama bu güzel olmuş gerçekten. İhtiyaç vardı. Ne dersiniz? Bu arada benim için gitme vakti gelmiş oldu. Ben Duygu Kurtez. Yarın sabah 7'de görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.

0: Reklam.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklam.

sana muhtacım. Gözümde nursun, başımda tacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için. Senin sevgine muhtacım. Gitme, gitme sana muhtacım. Muhtacım sözlerine, muhtacım gözlerine. Ruhumu ısıtacak, sımsıcak nefesine muhtacım.

geçebilir ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen

0: FM.
1: Unuttu dediler, hiç sevmedi dediler. Gücendim yar, yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler. Kırıldım yar, aldatıyor dediler, aldırmıyor dediler.

kaç zamandır yüzümü tıraşladım. Gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim, kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delice. Ah, verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülke yarma. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, usulca acı verdi yanamda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, Torlak Kemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.

koparman lazım. Yani benim güzel annem, Alaşafağında ülkemin yıldızı çınlak varken, oturup yıldızlar içinde kendi bunu kanamıştım. Ne garip duymuş ölmek, öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken de aracına. Geride masa üstünde boynum üşük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim, gözleri değsin istemedim. Ağlayıp koklayacaktın, belki bir umut taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı atıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırık bayramı, sedef bakmal bir kutu içinde vermek isterdim çocukların eline. Sonra benim güzel annem, damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum, koşun çocuklar koşun, sabah üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok, gülmek, umut etmek, gözlemek ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp taklar. Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarları kanatırcasına tırnağımda şaşkın umutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey annem. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür, dağdır ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim, çam diplerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yaraklı çocuğa benzer, yine de oğlunu yitirmek kim bilir. Ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim.

bayrak tutan, çarpışan her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim, aşk benim. Bekle ben anne, bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah acını süpürmek için açtığında kapını. Bir sabah anne, bir sabah acını süpürmek için açtığında kapını. Adı başka, sesi başka, nice yaşıtım, koynunda çizim.

acıyı bırak, kaderini kır, hadi kedere tuzak. Hadi beni bul, yanıma sokul, saatini kır, hadi.